ketken edin külüp külüp yüreğinden yürüp yürüp közün yaşka tolup tolup beni yokla kirgen emsen.

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: What's the game?
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
4: Ay, ay, ay.
3: Ha, ozoda tinchlikmi? Nima qilsan?
1: Ik ko'rmayapsizmi nima qotganimni?
3: Voy bu. Voy, oynani kim sindirdi oynani?
1: Ik toba, toba. E vostaki hozirchi odamlarga umuman yaxshilik qilib bo'lmaydi.
3: Nima qilib desan? Tinchlikmi o'zi?
1: E boya bitta tilanchi keluvdi. O'shanga nom beruvdim. U bo'lsa pastga tushib oynadan tosh otib sindirib ketdi oynani.
3: Hali tilanchi sindirdi degan? Nima bilan sindiribdi?
1: Ana burchakda yotibdi o'sha tosh bilan.
3: Qani? Qani, qani? Ozob, bu nima bu? Ha, endi bildim nimaga sindirganini.
1: Nimaga ekan?
3: Bu sen bergan boyagi non-ku, toshli non. O'shani otib sindiribdi-ku.
1: Yaxshi bo'pti.

0: kervan ketar yüreklerim besip besip sallayayım canından canımızı.
1: Mavsum sokin bo'lsa-da,
2: biz uni zavqqa to'ldiramiz.
3: Kuz mavsumida.

0: ilgich.
1: 5 yashar bolakayning otasi ikkinchi marta uylandi va bir kuni o'g'lidan so'radi. Boltavoy, yangi onang yoqdimi senga? Dada, sizni aldashibdi. Nega? U sirayam yangiga o'xshamaydi.

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Bütün dünyanın uğurlarını konkursu buldu. Amerikalı uğuru şunda onudan turup dedi, uçur Svetli dedi. Svetli uçurken eken 5 sekundaki yok dedi. Yokken eken rup arasında oturken Fransiyalı uğuruya rüçge izap koyayım dedi. Fransiyalı diyem cahalı çıkıp dedi. Uçur dedi. Uçurken eken 10 sekundaki yok dedi. Yokken eken rup arasında turken Amerikalı dedi. Orkası da turken adamda pasportu izap koyayım dedi. Gözümüzden hem birlikte yiğitler borken eken yürgen eken aralaşıp kitası onudan turup Svetli uçur işte gereği yok. Abdurrahim, naskilerini kaytarıp ver deymiş. Özbek kızık, Özbek'e kızıklık onanın sütüden ötedi. Onalarımız hem hazır kıladı. Bir kemper pensiye olarken o, her sefer hala ki imza degenceye ki ikis kıp koyarken. Okumagen bese gireydi, ikis. Bu sefer ikis kıp diyor, atrafının daha dumalak kıptı. Hala pensiye veredigen, ya hala, ama imzaları özgarip getip diyor, dese, ha örgüley, ergete gidim deymiş. Özbek kızık, lakin saddeliği var. Bitesi canıdan toyup uzun uzun asmak şu yaptı. Şunda köprünü tayyip kırıptı da arkanda bir üçünü köprükke, ikincisini boynuna ilip hop deyip sakere geneken, o arkan bölgeden çirgen mekin pop üzülüp getip oh durgun suga çıkıp.

0: uning zilol suvlari, oltin rangga kirgan dalalari,
1: bog'ida bir olam go'zallik yashiringan kuz. Biz bilan birga.

0: Merkez Radyosu'da.
1: Kuldirgich.
2: Egachi, bilasizmi? Qizimning qo'lini baravariga ikki yigit so'radi. Biri muhandis, biri jurnalist. Xo'sh, baxt kimga kulib boqdi? Muhandisga. Qizim jurnalistga tegib ketdi.

0: radiosida.
1: Hangoma ustalari.
2: Ko'pchilikda ishtamiz qizlar ko'payib ketdi. Bitta yigitga 9 ta qiz to'g'ri kelar ekan. Oy bildirmasdan uylanib, yoshinchi, ikkinchi, uchinchi xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan. Menda 2 ta xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xom kallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi 100 talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman. Degan ekan. Ikkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni ikkita xotini bor ekan-da, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Shu haligi shu xotinlarimni bir sinay ichi deb ikkita xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yubordi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinini yoniga borib, haligi erkak, qalay enasi, yaxshi borib keldizmi desa, rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadisizmi desa, tushdim debdi. Qani

0: Podcast Radyosu'da. Kuldirgich.
1: Uy egasi talabaga dedi. Xona haqqini to'lamaguningcha seni uydan chiqarmayman. Talaba: "Ey xudoga shukr, ancha vaqtgacha boshpana muammosi hal bo'ldi."

biz mayli rag'batni ehtirosning mahsulidir aq ila paymon. Ammo o'sha olov bir kun sonar begumon. Bu toqdagi meva rosa pishgandan keyin bir kun yerga shart qo'zilib tushmog'i tayin. Yashash uchun qasamlarni unutish lozim. Qasamlar kishosha-pisha ichamiz doim. Yolg'iz bitta rag'bat uchun yashamaymiz bas. Almashinib turar bizda ishtiyoq, havas. Alvon alvon suratida sevinch va qayg'u. Bir

0: umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua